kötük. Bucağı sana kim çekti? Başı kesik, güzel kötük. Bucağı sana kim çekti?

kütük. Bu dağı sana kim çekti? Başı kesik, güzel kütük. Bu dağı sana kim çekti?

dünyada ancak ancak ucalıklar kalacak. Bu dünyada ne baltalar ne bıçaklar kalacak. Bu dünyada sen yıkılan uçalıklar kalacak. Güzel kötük sızıldama, göyneme. Ne baltalar ne bıçaklar kalacak. Ucalıktan yıkılsan da gem yeme. Sen yıkılan ucalıklar kalacak. Dünyanın küleği geçer, garı yağışı geçer, katar katar kuşu geçer, taş atarlar taşı geçer. Sen yıkılan

0: Suatların hamısını salamlıyor. Buradan da Yaşar Bey'e salamlıyor. Çok sağ olsun. Böyle işi bu aşk senetin. Kabala parmakta. Sana da şimdi ne derim? Sana ne hissettiyelim?
1: Ne hissettiyelim? Allah'a
0: emanet.
1: Ben sizden teşekkür ediyorum. Sizin kalabalığınızda biz çok havalar çalmışız, aşklarımız. Ben lezzetinden özde sizin de ya güzel bir ahlakınız var. Değilsen ki saat ile beş, toya gideriz saat 5'te, akşam önünde, gün batında. Ekber sahibinden saat 5'te, mesela Tebriz'de saat kabağında olacak. Bir de diyorsun 9'da gel, bak onun bu ahlakı. Güzel ahlak ne diyecek? Yani ele dedici bir de. Aşık, Ekber sahibazı.
0: Tamam, sen.
1: Bütün havamızda, yani bundan sonra havamızda bitir bu verilişte. Ama hürmetli dostlar, benim yadımdan çıkmamış size bir haber istedim diyelim ki, yani bu verilişler gezirem şehirleri, bütün aşkların mekteplerini, nümayenlerini davet edirəm. Onlar böyle isteyenlerle danışırlar, okurlar, bilmem, bu yürafların deyirlər ve onlarla siz hamız şahısınız. Ama bize videolar gelir ki, o videolar elə bize bağlı deyil. Yani, mesela, Koydan bir aşık çekip bir güzel video ya mesela Mərənlidən, Urmiyadan, başka şehirlerimizden ki Cəbazi bizim bu videodan ancaq özümüzün arvamıza hoşumuz gəlir. Bunu Aziz Star TV kanalından yani aşıklar verilişinden, ozanlar verilişinden bunu da görür daxil edə bilərsiniz. Xeyli videolar gəlir. Onları da yani bu verilişin sonra sonunda birinə, ikisinə, üçünə bilmirəm qalıb Yaşar bəy o time'ına, o vaxtı müəyyən orada yer olsa inşallah siz bu havalardan da eşidəcəksiniz. Və mən sizdən sərbazidən danışandan sonra həlləlləşirəm bu həftə, gələn həftə başqa demirəm indi hardir, gələn həftə başqa bir məktəbin aşıqlarını, ustadlarını danışdıracaq. Siz onların musiqisini eşidəcəksiniz. Əkbər,
0: sağ
1: ol. Gəlmiş görək. Deyirəm bu aşıqlara biri nə dedi, kəndimiz havasını oxudu, biri Göydəkdə onu oxudu, Hüseyni oxudu. İxtiyarlarına koyduk. Gel biz bunlar bir sıxak, bunlara bir hava diye son. Ha?
0: Yok.
1: Son. Ya. Sen de bir ürek yokmuş. Bu benim söz değil.
0: Baş Muhammed, sen mutlaka.
1: Yani baş Muhammed.
0: Evet, baş Muhammed.
1: Hürmetli dostlar, baş Muhammed bizim bizim aşkların dastanlarında veya tedbirlerinde böyle konaklıkta da divanıyla başlıyorlar vesaire. Havalarına gidilir, muhtaranda yani Muhammed, Muhammed'e kesmiş zamanda Duvaq qapısı demiş ki, yəni Muhammed gəlirdi, yəni bitdi. Yəni o məclisin qapısı bağladı, kilidi möhkəm qurdu. İndi biz aşıqlarımızdan üçündən bir Muhammed, baş Muhammed. Ekber Sərbaz deyildi, mən istedim sıxan bunları buraya solunu çıxardı. Amma üzürlü sayılırsa bunlar bərabərlidir, deyilir sizin hamızın məşəyəsiniz. Amma örgənirəm, bu ağzımı hərdən belə bir sözlər yaratıram. İndi örməkli dostlar, baş müqamməsinə, yəni Qubat Qafasinə Təbrizdin aşırı, yəni səhəndə var aşırı Nacibən və balaları və ustad balabanın, ustadımız Ekber Sərbazinin balabanını eşitdiniz və qəyə başından da aşıq Vəli Beybudinin dastanı havasından, amma burada da bağlayarak qapını bir Muhammed, baş Muhammed Gözdək ve Sərbazının dediği havasından sizinle həvəlləşir. İnşallah gələn həftə sizinle olacağım. Buyuruz, Muhammed seçilir.

Selam, ben Perisa. Star Müzik Verilişi'nin yeni bölümünü siz azizlere takdim edeceğim. Bu haftanın ilk çelipi Çepya Müzik Grubu'nun yeni çelipi Meyhana olacaktır. Artırmalıyam 5 yıl bundan evvel faaliyete başlayan grup Azerbaycan'ın tarihi ve güzel yerlerinde çelip seçmekle daha çok meşhurdur. Grubun bestekarı Vahid Niçdil. Ud ve tar ifaçısı Hüseyin Atapur. Violon ifaçısı Hasan Duman. Qanunda çalır Mehdi Nuri. Ve violonsel de Ali Sefer. Qaval ve ritm sazlarında İsa Şüçri ifa edir. Çepya grubum yeni çelipini birlikte izleyecek. Meyxana.

0: Babək və Ərşad. Şeir isə Atiladandır. Bu siz, bu da Rıza Azizam, Matangız.
1: Sen çay verersen.
2: Bunu tut. Oynayabilirsin ha.
3: Oo, sen oynayabilirsin.
2: Ha.

0: Nenem senin yaralı. Nenem senin pulun. Benim pulumu yesen, oğduysan, poçuysan, etsen. Yesen, yesen, acam, yesen.
1: Özümü tutam. Buyur. Bu da işin ahırı.

0: Bildiğimiz kadar sizin kısa filmleriniz bir çox festivallarda da uğur kazanıbdı. Hansı festivallarda ve hansı ödüller kazanıbsınız?
1: Valla bunların bütünün diyeyim ki çok uzuna çeker ve o önemli ahemiyyatlı festivalları ben burada sayıram. Demek olar ki Kelermont Festivali'nde olmuşam, Fransa'nın Kelermont Festivali'nde çok demek olar kısa filmler için çok ahemiyyatlı ve önemli festivaldır. Amerika'da Chicago Festivali'nde olmuşam, Telluride'de olmuşam. İngiliz'in demiyorlar Leeds Festivali'nde olmuşam. Winterthur'da olmuşam Suisse'de. Ve başka aşağı yukarı festivalları çok gezildi ve o abardılar ki de demiyorlar bu filmlere çatıptı festivallardan ya o ödüller. Toronto, İtalyan Toronto Festivali vardı orada. İlk kısa film için ben ödülü almışam. Yunan'ın Aten Festivali'nden almışam. Bangladeş'in Dhaka Festivali'nden almışam. Olar ki elime çatır diyebilirim. Türkiye'nin İzmir Festivali'nden almışam. Suisse'in Oriental Festivali'nden almışam. Ve Jury'nin Especial demek var. Ödülün yararını almışam. Bunlar bir şeyler, bunlara bir tedad dışı hemen beynime çatı dedim. Yani çok tabiydi ki adam vakti 3-4 tane film işleyip bu filmler arası çok çok festivallar yazıblar. Ve ola ki çok ehemmiyyatlıydı bana ve beynime kalmışı size burada saydım.
0: Usta çok filmleriniz ana dilimizde tanışmışsınız. Ne tür oldu bu karara geldiniz?
1: Demek olar ki bizim ehemmiyyatlı sözümüz buradan bir yana başladı. Ben 14 yaşından size arz edeyim, köçmüşem Tehran'da olmuşam ve Fars cemaat içinde yaşamışam. Ancak o 14 yıl ki bu Azerbaycan yurdumda ve uşaklığını orada geçirtmişem, o kadar bana hatıralar kalmış, o kadar bana

0: Çünkü bu millet hala aşina olmayıp kalmışsın. Bu millet bir ömür Türkçe dilinde filmler görüpler, falan gülüpler, falan komedi filmler görüpler. Fakat demiyorlar ki, demiyorlar ki televizyonda bir sürü komedi itemler görüpler falan. Yani biraz zaman aparar bu sinema yerini kapar. Ve o çift fikir yaşıyoruz. Mesela biz bir ay ekran gittik, her gün saf bağlanırdı. Hayır, neçen günden sonra gittik saf tamaşasılardan azalardı. Veli kömür demiyorlar ki, daha çok başka Türkçe filmlerden bir anda bakıldı ve tamaşaçı geldi. Ve özüm elə çok ehemmiyyatlı bir ittifak idi. Ancak biraz zaman istedim, biraz gerek bu filmlerin dalı yola, gerek arkası yola, gerek bu filmler devam eder. Ve hatta şayet bu filmi ola bizim komediya filmimiz ola, bizim başka bir dostlukta bir başka bir formatta filmleri işleye tamaşaçılar getirir sinemaya. Bu biraz zaman aparar ki biz demek olar ki rikabete koşulak. Yani Farsça filmlerle rikabete koşulak. El an yok. El an bizde o güc yoktu ki Farsça dedi. Farsça sineması, Fars sinemasında rikabete koşulak. Ve biraz bu filmler gerek gerek bu ittifak düşer.
1: Ustad, yeni projeniz, yeni planınız var mı geleceğe?
0: Bəli, yeni senaryo varımdı. Ona da başım karışıktı. Ve demek olar ki inşallah da görək şəraitləri qabağa gəlir. Çünkü elan özünüz bilirsiniz, bu koronavirusuna göre yaxşı durumdur, yaxşı vəziyyətdir. Ve eğer ki şərait qabağa gəlsə ve vəziyyət uzansa inşallah bu illərinə Azərbaycan yurdunda ve Türkçe dilinde onda işləyir.
1: Son olarak milletimize sözünüz nedir?
0: Valla son sözüm budur ki bana çok demiyorlar ki çok güzel idi bu filmi. Öz milletime, öz dindaşlarıma filmi ekran etti. Ancak bunu isteyen diyeyim ki Türkçe medeniyetinden, Türkçe dilinden, Türkçe kültüründen himayet tek bir döv ki biz mesela güdək başka bir insan, Fars insan, Kürt insan, Ermeni insan bir söz diye ve ona karşı durar. Tekçe bu döv. Budur ki eğer biz biri gedir bu hazineni koyur, bu harcı koyur ve bu büyük bir iş görür ki benim öz yoldaşlarım ve öz demiyorlar ki həmkarlarım bu işler görürler ve Türkçe dilinde uzun metraj film işlemek rahat bir iş görür, asan bir iş görür, bu iş görürler. Hiç olmasa bizim intizarımız budur ki ekranda bulunan çok artık sıfırlar. Bu ki biz gedək, misal üçün ərz edirəm, gedək stadyonda Trakdor Saziyin futbol zamanında başlayabsa şuarlarda bu gözəl. Ancak bununla bu medeniyeti saklamak olmaz. Bununla bu dili saklamak olmaz. Bununla bu kültürü saklamak olmaz. Bu millet gerek bilirler ki, eğer istiyorlar bu dil demiyorlar ki yolun gedər ve bu medeniyet yolun gedər, bu sinema demiyorlar ki bu yola çok kömək edərlər, çok yardım olabilir. Ve bu himayetler, bu destekler eləyebilirler ki bize engeze verirler ve bizi saklıyorlar. Ben eğer karar olsa, ben film işleyeyim, öz kulumda çıxarda bilmiyim Azerbaycan ülkesinden. Tabii ki ben de yolumu değişeyim. Başka bir dil değişeyim. Eğer istiyor ki bu yol devamlı yola gerek tamaşa çıkıyorlar. El an Türkçe dilinde filmlere bakanlar demiyorlar ki iki bölümdür. İki parça. Bir bölüm budur ki onlar ki sinema əhlidir, sinemaya maraqlıdırlar və təqib edirlər, gəlirlər filmlərə baxırlar, Türkçe ola, Farsça ola. Bir bölümdə budur ki, onlar ki, demək olar ki, dilləri və mədəniyyətləri onları çox önəmlidir. Bunlarla təkcə sinema saxlamaq olmaz. Gələn umum mərdum gələn. Yani umum insanlar

Kuşlar uçur. Çinler. Bir, iki. Çinler. Bir, iki. Eller. Bir, iki. Gözeller.

0: 10 yaş mı yazardın?
1: Yok
0: yok. Az
2: çeşme. Ben Halik. İnce açtı. Yandan onunla zengeci taşıyla. Sözüme yetişem.
3: İnşallah, inşallah.
2: Özdi.
3: Gel Lütoyu'ya sal, tavreleri. Aygül'ü Reyhan.
2: Sağ ol, sağ ol.
3: Doğrudan da ya. Görme işte böyle bir şey.
0: Ada desin, onu ada bak.
3: Bir tane delin, bir tane kafir.
0: Onu ada desin, onu ada desin.
3: İstediği biz özümüzü öldürelim. Ha bakayım.
0: Kabağa bak, ne de olalım.
3: Yaman işte böyleymişim ben. Yaman, aa yaman işte böyleymiş. Kaş tabanlarında evlenmiş. İlgin nava nakil ya, var mı?
4: Se, do, yek, hareket.
5: Vay dede var. Göresen biz de öleceğiz.
3: Ben de öleceğim.
5: Bəli, ölüm geldi, hamımız öleceğiz.
4: Korkuyorsunuz ölümden.
5: Ne, niye öleceğiz?
6: Öleceğiz.
4: Firuz denen ki, ben hala istemiyorum tezlik öyle.
3: Ben öyle istemiyorum bu tezlik öyle.
5: Öleceksen imkanı yoktu. Ölüm geldi, hamur yaparacak.
6: Yaparacağı da kalmayacak.
5: Deme ölmeyeceğim.
3: Onu da ben de öleceğim.
5: Beli.
0: Öleceğiz sen bana. Keresi boşuna gitti insan. Üçü geldi, bana döndüğünü. Bakıyorsan içkiye. Daha bu şey, kapağından.
4: Do, yek. Hareket!

0: Tristan, Ulam.
1: Yes. Öyleysen kov. Şimdi orada bir tane hanım gelin.
2: Burada ağlayacağım.
3: Aferin. Ağla ağla. Aha. Üste de bakıysan gelin. Üste de bak. Hop. Şimdi bir tane hanım oraya gelin. Dönüp bakıysan ki aş şekli. Ağlaya ağlaya bak. Ağlaya ağlaya bak. Bak. Burada da verdiyoruz adam. Aşın yoğunuysa. Burada. Yunus bir bakı onun dalıca taşı koyuyor bura. Sonra sen de aşağı bakıyorsan, ağlaya ağlaya. Bak aşağı. Aşağı bakıyorsan. Ağlaya ağlaya. Sonra gideysen de bana aşağı sarı. Git.
2: Aşağı sarı. Aşağı sarı.
3: Git götü beni.
2: Aşağı sarı. Aşağı sarı.
3: Urbin.
4: Rab.
3: Se. Do. Yek. Hareket.

Ahı hala baladı. Pazarda durup gezir. Ahı hala baladı. Aa kaşak kuzum.

0: Şimdi ise sıra cins mühendimiz Rıza Azizyan'dadır. Matangız, Aranz ve Mixed Master'i Babac Verşad. Şehri ise Atila'dandır. Birlikte izleyelim.
1: Çay verersen.
2: Bunu tut. Oynayabilirsin.
3: Oo, sen oynayabilirsin.
2: Ha.

0: İnşallah. Aynı. Usta çağırır. Usta çağırır. Git ustanın yanına. Allah saklasın. Maşallah.
1: Gel buraya.
2: Gel kapağımı
1: öpeceğim senin. Feydi oldu. Hatta
2: ustad
1: vereceğiz
2: sonra.
1: Gözlerin olsa.
0: Usta Şamsun'da nece çaldı
1: o? Kurban olayım. Yani onun şihliği, ya, bir gözelliği var. Ben
0: yüreğimden temel bende daha.
1: Kişiliği, o gençliği, gözü bir güzellikti. Sonra
0: Allah saklasın.
1: O görürsen o aşık çizgileri olan, harekete dolanmağı, sazı
0: Allah saklasın.
1: Yani içinde var ustad, öyle değil.
0: Allah saklasın.
1: Allah bağlı.
0: Allah saklasın.
1: Adımı yaxşı koruyacaksın.
0: Allah saklasın.
1: Çok sağ ol. İndi burada hörmətli əziz tamaşaçılar, hörmətli Azistar TV kanalının ozanlarımızın verilişinin tamaşaçıları, biz burada məclisimizi bağlayırıq. Hansı hava ilə? Yəni hər bir məclisin bir yekun havası var. Mən aşıqlarımızdan xahiş eləyəcəyəm, siz onu tamaşa eləyəcəksiniz. Bir xor havasına sizi dəvət edirəm. Xor havasına aşıqlar oxuyacaqlar, amma mən sizlə hələlləşirəm inşallah. O biri döşənmə günü İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımızın verilişini başqa bir məktəbin aşıqlarına sizin qulluğunuza çatdıracağım. Bu kameranı, bu videonu çəkən də Höccət Həsənzadədən təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Bizim burada qor havamızı eşidiniz. Buyuruz.

0: olacaktı ve orada oy verebilirsiniz. Oylarımız tam 23 saat olacaktı. Bu bernama çizdiysiz akşam 9'dan oylama başlayacaktı. Sabah akşam 8'e kadar bu oylama devam edecekti. Selam Aysel Hanım, hoş gördük.
1: Mən salamlayıram sizi, değerli sınıflarınızı ve aziz izleyiciler. Çok sağ olun, hürmetiniz deyim.
0: Çok sağ olun. Bugünkü mahnınızın hakkında bir söhbət edin tamaşaçılarımıza. Ne mənə ifa etmişsiniz?
1: Mən şeiri Yusuf Əlioğlu'dan olan Bu Dağlarda Qar Olsaydım türküsünü ifa etmişim.
0: Çok güzel, aziz tamaşaçılar, izleyin. Sonra dönək ustadlarımızın yorumlarına. Deyim ki, istorumuzda, Instagramımızın istorusunda bu dəqiqə oylama vardı. Bu mahnını eşittikten sonra, gördükten sonra Azizler TV'nin Instagram sayfasının istorusuna gedib Aysel Hanım'a oy verebilirsiniz. Birlikte izleyelim.